Nyogeyim, bir birey bafu nyogeyim, bir birey bafu nyogeyim, miye oyngara nyogeyim, miye oyngara nyogeyim, miye oyngara nyogeyim. Askin de baye hege, yaha! Tadari kansu nyogeyem, tadari kansu nyogeyem, miya oingara nyogeyem, miya oingara nyogeyem, pirpirei pafu nyogeyem, pirpirei pafu nyogeyem, miya oingara nyogeyem, miya oingara nyogeyem, miya oingara nyogeyem.